0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlanam sozu kızıl dedi.
1: Ona hal bir yaşkotta bir kampır. Hey, iki saat siyomke kıldı kanset. Ne küledi ne karsaycalar. Karsaycalamazsa bitti kul. Ben kulemezse video kamulak gitti. Bir pay kanset tügeldi bir iki saatten ki gen. Ne telefonu kekara. Vay öyle zapsı basma ben dedi. Ne ettim battar olayım dedim. Demek ki kanset görmezsen video kapı oturduğun son. Bir de balaca kamulak kurmak çizim. Ente balaca kızan kuruk kaldı bu işe kuruk kaldı dedi. Video kapı yani meyle. Bittası bir şeyde kanset koyabız. Birinci katarda barkı video kuru oturduğun. Telefondan. Şimdi asabileşip ben ne kuru yaptı ki? Menden hem muhum bugün ne kuru yaptı ki? Kimi kuru yaptı ki? Cahlım çip et yaptı. Ahıra ettim aka dedim. Şu çok bilet. Kımbaç oyuna bilet adamsın. Bu orta birinci katarda adamsın dedim. Ben sizi küyüp pişip yapıp adam yokuşup. Siz video kuru oturursun aka. Kimi kuru yapsın? Manyan kursat değil. Sen bana kursat oldu. Sen şu an mesela. Mani kansiyetimi kuru oturup. Mani kansiyetim de mani kansiyetimi kuru oturup. Mani kansiyetimi kuru yapsın mı dedim. Ama bir şeyle de tutmak mı dedim. Özümü ki premoyu karak görmüyorsun. Sen ben körgenim yok. Özümü özüm asmı diye bitti karadım dedi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Biz cüde bəxtli yedik. Keyin ise yomğırda səyirge çıxdik. Yomğır onun yüzünü menin kozumunu açdı.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Yoppasiga yolg'on urchigan davrda haqiqatni aytish ekstremizmdir. George Orwell.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Biz cüde bəxtli yedik. Keyin ise yomğırda səyirge çıxdik. Yomğır onun yüzünü menin kozumunu açdı.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: seni benden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Yoppasiga yolg'on urchigan davrda haqiqatni aytish ekstremizmdir. George Orwell.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Yoppasiga yolg'on urchigan davrda haqiqatni aytish ekstremizmdir. Jorj Orvel.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
3: Oriyat donoda premyera.

0: yaşayın, salamat bulayım. Yende orta saraydaki tüy haşamla haqda gəpləşsək, Şakir əkə. Ya da kopra canlı icraçıdan çakırasılar mı? Ya panagramma şeyin bol uğradı mı? Ben bilesiz, buldum bu şehirde, 2-3 maratabı buldum ve canlı icraçıların yaş görüşlüğünü bildim. Yani orada bol yaptı, bittik de. Panagramma şeyin kirp geti yaptı, onun içi de. Gürüç kurmayız bu müddiydi o.
1: Orta saray halkı, azaldan uzun sanatçı var halk. Aha. Canlı icranı yaxşı görüşürdü hamması. İlacı varsa canlı icra da buladı. Toylarım şuna kadar ötedi. Lekin nümelerim, gruplarım var.
0: Ha, lekin işlediğin hali şınavandalar var.
1: İşlediğin şınavandalar köp.
0: Canlıyını yaxşı görüşürdü.
1: Yaxşı görüşürdü.
0: Haliyem o şehirde o şey bazımlar hala saklandı. Kısır kısır ilerim var hali. Başka yollarda yok bu seyhal. Var ki üstüne vardı hali. Bu mesela Taşkent'den üçü uzağa bu mesela. Var ki.
1: Bar yaxşı. Ortaray biz... halkı, sanatçı var halk.
0: Ha. Yaxşı. Biz korup kuzat yürümüz, qayırda, qaysı hududda qanday icraçılar, hamiyen bir xilcaylarga bar olmaydı, kir olmaydı, işlediğin adamla bar, başqalar biz. Yendi şahar köpçilik panagramma o'rganib qoldik-ku, ozgina viloyatga u yoqqa chiqsangiz, mana parketdan boshlab deylik. Parket ham, shu o'rta saroy ham, o'rta chirchiq, sekin-sekin u yoqqa qarab yurganda tanlab-tanlab aytadiganlar bor-da. Hopizga oson emas demoqchiman.
1: To'g'ri.
0: Ha, to'rtta qo'shuv bilan oson emas-da, kelib ketishi. Shuning uchun bir ko'proq ijrolarda, repertuarlarda ko'p narsani bilish kerak. So'rab qolishadi, iltimos qilishadi. O'sha borganimda ham aslidan do'st qilib qo'yvormadinglar u. Menga qo'shib. Bitta dasturxonda o'tirib qoldik. Kelin-kuyov chiqib ham ketdi. Lekin shinavandalar bir dasturxon bo'lib
1: o'tirishdi.
0: Ha, Shovkat aka o'zi hammani bosh qilib.
1: Shovkat o'zi ham san'atsevar yigit.
0: Ha,
1: shinavanda.
0: Shovkat aka Oriyat donani eshitib yuradilar oilaviy, o'g'il qizlar bilan, kenay bilan. Shuncha bugun ham kelmoqchi ekanlar, yana yig'inlari chiqib qopti. Bizda ham homiyliklarda o'yinlarda g'olib bo'lganlar. Shuning uchun taklif qilgandilar va borib o'sha yerda shu ishlarni ko'rdim men. Jonli ijro bo'lishini, alohida bir davraga o'tirib olib, dasturxon atrofida shu qadim bo'lgan ishlarda bizga aytib berishardi. Biz hammasini ham ko'rmaganmiz. Lekin keyin shunday saqlanib qolgan joylar bor. Shularni eslashib bizi uyumuzda o'sha muhit bo'lsin, o'sha qadim bazimlar, jonli ijrolar bo'lsin, qiziqchilik bo'lsa rostakam qiziqchilik bo'lsin, aske bo'lsa, deganlar ham bor-da.
1: To'g'ri.
0: Shoirimiz Shukur Dadash yig'in qilgandilar, yaqinda Faxriddin 100 yilliklar bo'ldi, ketma-ket yaxshi kitoblar yozganlar. Shukur Dadash domla shunday qildilar, ayollar uchun alohida bazim bo'lardi, erkaklar uchun, yigitlar uchun alohida bazim qilib erkaklar aytadigan qildilar. Men hozir nomini aytishim shart emas, 2-3 ta yaxshi baquvvat xonandalar aytib turishdi. Lekin o'shani xadini olgan, bazimlarni isini olgan G'ulomjon Yoqub kirib kelganda boshqacha bo'lib ketdi. G'ulomjon Yoqub aynan o'sha davrni qo'shig'i bilan boshlab, keyin bugungi kunni qo'shig'iga o'tib ketdilar va hamma o'zimiz o'sha ohangi sekin-sekin o'rganishdi. O'zimiz ham yayradik. Lekin o'rtada birikda buzganlar ham bo'ldi. Panagramma buni qo'shilib qoluvdi. U yerga sizgina xafa bo'lib qoldi. Mana bu joyi azgina o'xshamay qoldi deb qoldilar. Endi zamonaga qarabdi. Lekin harakat qilishdi, xuddi shunaqa jonlini ushlab turishga. Xo'p, soatlar ekan. 45-chi daqiqa deb yuryapmiz, kichkina reklam, keyin ikkita qo'shig'imiz bor.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store. 28 yil siz bilan.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Hop, Shokirjon akam shu yerdalar. Shokirjon Jo'rayev xalpanada yana ikkita qo'shig'imiz bor, bir jup sig'dirishimiz kerak. YouTube kanalda yozuvlar bor ekan. Assalomu alaykum Bahodir aka. Musofirlar nomidan salom aytib qo'ying. Ijodlariga omad debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Ismingizda yozilmagan ekan shuning uchun. Jamoliddin Daminov, assalomu alaykum hurmatli boshlovchi Bahodir aka. Dastur zo'r bo'lyapti debdilar. Rahmat, ishingizga omad. Efir zo'r, rahmat. Hop, kim ekan? Zukurjon Ortiqboyev. Assalomu alaykum Bahodir aka. Krasnogorskidan, Qizil tog'dan Zukurjonman. Hofizlarga alangali salomlarimni aytib qo'ying. Ukalarimni qo'llari dard ko'rmasin. Oriyat dona gap ya. Bittasini tuzatmasdan jo'natibsiz, shamollab qopti bittasi. Qizil tog'da havo yaxshi-da, yaxshi deysiz, chaqirasiz meni ham. Shamollab qolsa mag'lab ayoda deydi. Qizil tog'dagilarga salom. Navbatdagi ijro.
1: Navbatdagi ijroyimiz ustoz san'atkor marhum Tavakkal Qodirov ijodlaridan Miskin g'azali bizni tashlab.
0: Ha, yashang. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p, birgalashib aytamiz, biladiganlar.

0: afarin. Yakasanla sallamla oraya dana. Şundan başla siz bu hareken de gidiyor. Zavukli, şavukli, cüda güzel iştirak için teşekkür bildiriyoruz. Sağ olun, salamat olun. Bugün bir kur aldık, tanış aldık. Yeni bir yangi ijrolar bilan tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Hammanglarga kelganlarga sihatlik, salomatlik, uzoq umr. Doim mana shu eshigimiz ochiq. Yangi ijrolar bo'lganda chaqiring, ketyapmiz deysiz. Mana shu yerda yana kutib olamiz.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.

0: 123 12 28 91 978 12 78 99 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zimatov kuylaydi.

seni deya uyg'onsam har tong. Seni deya yumilsa ko'zim. Ey tangriga eltguvchi isyon.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.